0: müzik burada. 93.1 enerji.
1: Asırlardır yalnızım, yalnızım.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. Mercedes Kombos sabahların efendisini sunar.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
3: Günaydın Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
2: Sabahların Efendisi.
4: Günaydın Kerem.
1: Günaydın Sabahların Efendisi. Günaydın.
3: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Günaydın Sabahların Efendisi.
6: Sabahların Efendisi, günaydın.
5: Sabahların Efendisi, günaydın.
3: Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın
7: Kerem.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum, günaydın Kerem.
3: Günaydın.
6: Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi. Arkadaşlar, hayat iki tür insan için iki ayrı tatta geçiyor. Çöp konteyneri evinin önünde olan ve çöp konteyneri mahallenin diğer ucunda olanlar. Ya neresi?
12: Bana gösterin, ben yağlayacağım ya.
0: Ben yağlayacağım, sabah sabah ne bu ses ya? Her gün biri canlı bir keçiyi çöpe mi atıyor Allah aşkına ya? Ve bu kadar erken mi gelmeleri gerekiyor her sabah? Saat 5 ya. Nasıl bir çöp toplama saati arkadaşlar bu? Ya çöp topluyorsunuz. Ya nedir bu konu? Daha fazla açıkta kalıp tekrar bozulmasından mı korkuyorsunuz bu gıdaların? Zaten bozulmasaydı atmazdık ya. Saat 5. Ben çevreye önem veren bir insanım. Başka bir işim olmasaydı, radyoda işim bittikten sonra çevreyle ilgili bir takım kurumlara aday olmak isterdim başkanlık için. Ama yine de elimden geleni yapıyorum çevreyi korumak için. Ve tüyo almak için de belgesel kanallarını izliyorum millet. Evet, ancak sadece çevre konuları yok. Ve dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğer belgesel kanalını biraz fazla seyrederseniz beyler, yani bana öyle oluyor, zihnimde şu mesaj beliriyor. Sabahların Efendisi hemen bir kız arkadaş bulmalısın. Ya kesin şimdi yanlış anladınız değil mi? Yani aslanların çiftleşmesini izlediğim için falan filan. Böyle bir şey yok arkadaşlar, alakası bile yok. Çok sıkıcı şeyler var. Biraz fazla seyrederseniz bir daha bir kız arkadaş bulma şansınız kalmayabilir. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok fazla gereksiz bilgi var ya. Bak, geçenlerde biriyle tanıştım. Ay Sabahların Efendisi, hadi bir şeyler anlat. Sen konuşunca çok çok hoş oluyor. Ses tonun çok güzel filan dedi. Yani bakın, vasat bir şey söylesem tavlayacağım. Öyle söyleyeyim. Ben ne dedim biliyor musunuz? Hey, Adolf Hitler'in çok gıdıklandığını biliyor muydun? Ha? Tıpkı deniz ayıları gibi. Hey, nereye gidiyorsun ya? Nereye gidiyorsun? Günaydın millet, günaydınlar Şahane'de. Yeni günün sabahında yine sizlerle birlikte olmak gerçekten harika bir şey. Biliyorsunuz her sabah sadece sizin için geliyorum. Yani kendim için bir şey istiyorsam namerdim millet, o ayrı. Amacım sadece hani birazcık daha sizleri güldürebilirsem, şu hayata tutunmanızı birazcık daha sağlayabilirsem, hayatın ne kadar güzel olduğunu birazcık daha anlatabilirsem, ne ala ne ala. Pekala millet, Kombas Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunmaya başladı. Her zamanki gibi günaydın mesajları bizim için çok değerli. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Haydi gönderin bakalım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar millet. Adım Sabahların Efendisi. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu burası. Enerji. Ve ben bu radyoyla gurur duyuyorum millet. Ya çalıştığınız şirkette gurur duymak ne kadar önemli biliyor musunuz? Öyle öyle. Bilmiyorum, belki de 53 yaşına geldim ve sadece bir radyo sunucusu olabildiğim için beynimin bana oynadığı küçük bir oyun da olabilir. Bilmiyorum. Ama ne fark eder söylesenize ya. Bu bir hayal alemi değil mi? Neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt edebiliyor musunuz birçok zaman? Simülasyonuz diyorlar. Simülasyonuz diyorlar. Simülasyonuz diyorlar. Simülasyon takıldı. Simülasyonuz diyorlar. En çok nefret ettiğim hayvan hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın, ben bir hayvan severim. Ve bunu söylediğim için kızacaksınız ama ya, benim sevmediğim insanlar da var. Ona da kızın o zaman. Değil mi? Hem bir şey söyleyeceğim. Bu benim şovum. Canım ne isterse de konuşabiliyorum. Ha, siz de 22 sene sürünün radyo piyasasında bu dandik maaşlarla. Siz de en çok dinlenen radyoda yayın saati kazanın. Söyleyin meselenizi ya. Yunuslardan. Yunuslardan haz etmiyorum. Hep gülüyorlar ya. Hep mutlular ya. Niçin pardon? Niçin yani? En akıllı canlılardan biri ise dünyanın bu berbat halini görmüyorlar mı ya? Görmüyorlar mı Allah aşkına ya? Denizde yüzen pislikleri de mi görmüyorlar ha? İlk defa balık sanıp eski bir ayakkabı yediklerinde fark etmediler mi bir şeylerin ters gittiğini ya? Ya ben bana sürekli gülümseyen insanları da sevmem. Hey, fermuarın mı açık? Niye sırtıp duruyorsun her zaman ya? Ya bak, yüzlerinde de sürekli şu ifade var sanki... kız arkadaşınızla yakalamışsınız ve şöyle bağırıyor.
3: Bir şey yapmıyordu ki, bir şey yapmıyordu.
0: Sevgilinizi bir Yunus'a kaptırmaktan daha kötü ne olabilir diye düşünüyordum da. Sanırım bayağı zor bunun üstüne çıkmak ya. Gerçi ben bir keresinde bir kız arkadaşımı bir ayıya kaptırmıştım. Ya ne var ya, birçok kişiye olmuştur. Kadınlar kötü erkekleri seviyorlar. Yani bir ayıyı tercih etmesini normal karşılıyorum sevgilimin ben bu yüzden. İçgüdüsel olarak, içgüdüsel olarak. Günaydın mesajlarınız geliyor. Yine muhteşemsiniz. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınızı hissettiriyorsunuz. Yala, seviyorum ulan sizi. Seviyorum, ayrılmayın sakın.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Duydu bacıyı sevgilisinin evinin altında serenat yaparken düşünsenize.
1: Sibel! Seni seviyorum Sibel! Bir saniye tükürüp beni boşaltmam gerekiyor.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
4: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
5: Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.
1: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com. Hayır.

0: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji. Sadece hit müzik.

0: sabahların efendi. Geldi sabahların efendisi. Sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Ne gülüyorsunuz ya? Daha başlamamıştım bir şeyler anlatmaya. Ama insanlar beni gördü mü gülüyor biliyor musunuz arkadaşlar? Neden olduğunu bilmiyorum. Ya çok çirkin bir insanım. Ya da çok sempatik biriyim. Ama her defasında insanlar beni gördüğünde mutlu oluyor ya. Vallahi. Ben de çok mutlu oluyorum. Sizi her gördüğümde, bana yaklaştığınızda, fotoğraf çektirmek istediğinizde. Özellikle bir yerlere götürüp bir şeyler ısmarladığınızda. Günaydın millet. Nefis bir çarşamba sabahı. Haftanın tam ortasındayız. Keyifliyiz, neşeliyiz ve her zaman yaptığımız işi daha iyi yaparak her zamanki gibi yolculuğunuza eşlik edeceğiz. Yüzünüze tebessümler konduracağız. Bir miktar da biliyorsunuz cebimizi doldurmaya devam edeceğiz. Hayat bu. Mecburuz, çalışmak zorundayız. Biliyorum mesela şu anda işe gitmek istemiyorsunuz. Değil mi? Hatta uyandınız bir baktınız uykunuzu alamadınız. Lanet ettiniz güne. Ama yine de en azından sabah işe giderken beni dinliyorsunuz ya. Vallahi ne şanslı insanlarsınız ha. Samimi söylüyorum. Benim bekar zamanlarımda bazen sevgilim oldu, bazen olmadı. Olmadığı zamanlarda da bazen sanki varmış gibi yaptım. Ya yalan söylemekle alakası yok. Bu tamamen kendi benliğimi rahatlatmakla alakalı. Terapi gibi bir şey. Yani bazen birdenbire evde kimse yokken sanki sevgilim varmış gibi konuşmaya başlıyorum. Hey, ben öyle demek istemedim bir tanem ya. Nereye gidiyorsun? Hayır ya, ben öyle bir şey söylemiyorum. Ya affedersin ama çarpıtıyorsun hayatım meseleyi ya. Hey, bıçağı yerine koyar mısın lütfen? Ya bırak şu bıçağı. Birazdan karım eve gelecek, bir skandal istemiyorum. Evet. One Man Show diye bir şey duydunuz mu? Ha? Tek adamlık show. Evde yaşıyorum bazen ben onu, vallahi billahi. Neyse, Allah karımı başımdan eksik etmesin. Bıdısına çok alıştım ya. İnsan alıştı mı çünkü bırakamıyor. Enerjide sabahların efendisini dinliyorsunuz. Sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: şey söyleyeyim mi? Ben bu adamı dinleyince garip oluyorum ya.
1: Arkadaşlar sabahları sizlere çok iyi geleceğim. Bildiğin Sinan Kötü gibiyim ya.
2: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
3: Cyprus Express Enerji ilk 5'i sunar. Cyprus Express. Enerji ilk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji ilk 5.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Millet, dinlemeye başladığınız program ve eğer yeni başladıysanız tabii Radyo Enerji'nin ve radyonun Kıbrıs'taki gururu Sabahların Efendisi Show. Eğlencelidir. Dinlemek size yetmeyecek, kulaklarınızı da yemek isteyeceksiniz. O derece. Nasıl? Ne kadar manyak biri olduğuma inanamıyor musunuz? Ya ben neye inanamıyorum biliyor musunuz? Gün ortasında birdenbire beynim İyi geceler babışko deyip benden uzaklaşıyor. Ben de buna inanamıyorum. Siz hiç ben olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin edebiliyor musunuz millet? Ya dinlerken güzel de siz gittikten sonra ortalığı kim toplayacak düşünmüyorsunuz hiç. Ya. İyi geceler babışko dedim de. Rahmetli babamı çok seviyordum, çok özledim ya. Evet, iyice yaşlanmıştı artık. Böyle savaş anılarıyla başka anıları anlatırken birbirine karıştırmaya başlamıştı biliyor musunuz?
2: Evlat, sabahların efendisi, siperdeyiz. Hiç kurşunumuz kalmamış. Karşı tarafının da kurşunu bitti. Çıplak ellerimizle dövüşmeye başladık. Sonra sabaha kadar dans ettik, işte annenle öyle tanıştık.
0: Ya arkadaşlar, size hiç oldu mu bilmiyorum. Hiç kulağınızda kulak çubuğu olduğunu unutup telefona cevap verdiniz mi? Ha? Nasıl? Sırf bana oluyor ha böyle şeyler. Hadi canım. Yapmayın Allah aşkına. Çok diye. Güzel bir çarşamba sabahında yine sizlerle birlikte olmak harika bir duygu. Aslında her zaman sizlerle birlikte olmayı çok seviyorum. Ve inanır mısınız sabahın köründe saat 4'te kalkıyorum. Saat 6.30 gibi buraya geliyorum. Ve sadece bunları sizin için yapıyorum. Yemin ederim millet. Daha ne kadar devam edecek bu iş bilmiyorum. Birazcık yaşlandım yani 53 yaşına geldim arkadaş. Yani 60 yaşında şebeklik yaptığımı düşünsenize. Hiç ya, olur mu ya? Nasıl olur diyorsunuz? Peki. Ayrılmayın. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji'de Sabahların Efendisi Show devam edecek.
3: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınız var, renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
2: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
3: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik

0: kadar çok şey anlattı ki, ama ikinci saatte radyosunu açanlar merak etmesin. İkinci saatte dop dolu geçecek. O yüzden sakın bizden ayrılmayın. Hadi bir kez daha. Burası Enerji.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın, merhabalar millet. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve ikinci saatin startını verdi, keyifliyiz, neşeliyiz. İkinci saatte de elimizden geleni ardımıza koymayacağız millet. Emin olabilirsiniz, bizim işimiz bu ya. Yani bunun üzerinden para kazanıyoruz, asla kötü olamayız. Özellikle ben asla olamam. Neden? Çünkü 53 yaşındayım, daha kazanacağım çok fazla para kalmadı. Kazanabildiğimi kazanmak için de işimi en iyi haliyle, en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. Umarım bizi dinlerken de keyif alıyorsunuzdur millet. Umarım. Arkadaşlar ben işlerim çok yoğunlaştı son zamanlarda. Sezon başladığı için ve daha sık uçağa binmeye başladım. Mesela geçen hafta Türkiye'deydim, bu hafta da gideceğim millet. Ve son uçuşum güzel geçti biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, evet. Özellikle dönüşte... Küçük bir jet uçağıyla döndük. Mükemmel bir yolculuktu. Pilotu da tanıyorum. Yani adı söylenince tanıdım. Yani tanrı korusun tanımadığım bir pilotla uçmak istemezdim. Değil mi? Hesap soramayacağım ondan sonra. Değil mi? Tanımıyorum çünkü. Yani ben showman olduğum için, sunuculuk yaptığım için çok uçuyorum. Bir de kuryelik yapıyorum. Ya biliyorsunuz zenginleştirilmiş uranyum kaçakçılığı yapıyorum ama radyoda anlatılacak bir şey değil bu. Bu yüzden öteki kariyerime yoğunlaşalım her zaman, her zaman. Evet, bir öneri. Seyahate çıkmadan öncesi için bir öneri. Asla, asla yorgunken bavul hazırlamayın. Hiçbir şey birbirini tutmuyor. Ayakkabılar, çoraplar, bir yarısı mavi bir yarısı yeşil gömlekler. Ya bir keresinde bir tatile bir Hawaii gömleği, fırın eldiven ve palet götürdüm biliyor musunuz? Neyse ki iyi para kazanan biriyim de gittiğim yerde baştan alışveriş yapabiliyorum. Merak etmeyin, dönünce eski kıyafetlerim hepsini ihtiyacı olanlara veriyorum millet. Evde asla eski püskü veya kullanmadığım şeyleri tutmam. Hemen atarım. Size de tavsiye ediyorum. Yani yoksa sanki böyle dünyanın dengesini bozuyormuşum gibi geliyor. Yani... Düşünsenize çıplak yüzen insanlar var. Benim gardırobumda giymediğim 25 tane tişört var mesela. Sırf şımarıklığımdan alıp sonra hiç giymediğim filan. Ya zengin olmak çocuk oyuncağı değil arkadaşlar. Bak yani dileğinizi baştan gözden geçiririm derim ben. Yani çok zengin ve kullanmadığınız yüz ceketi olan biri mi olmak istersiniz? Yani bu mu hayatın amacı? Ha? Yani bunu bir düşünün derim ben. Hadi herkes parasını bana versin. Hadi diyorum, siyah çöp torbalarına doldurun ve kimse cep telefonuna uzanmasın. Sakın, sakın ellerinizi görebileceğim bir yerde olsun. Radyodan ülke soyan ilk insan ünvanını da bu şekilde almış oluyorum millet. Evet.
1: Enerji. Sadece hit müzik.

0: Param pam pam param param pam param param param param pam param param param param pam pam hop param pam pam param pam. Günaydın millet. Vallahi çarşamba günlerini çok seviyorum. Çarşamba olduğumu kendimi farklı bir insan olarak görüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Belki de haftanın ortası olduğu için olabilir. Belki de çarşamba günü bu akşam biriyle buluşacağım için olabilir. Bilmiyorum ama kendimi çok keyifli hissediyorum. Tüm enerjimi de sizlerle paylaşmaya hazırım tabii ki. Her zamanki gibi canlı yayında Dereboyun'daki küçük stüdyomdan sesleniyorum size. Radyo enerji aracılığıyla. İşte vericiler, uydular, şunlar bunlar. Ama siz ve ben neticede, değil mi? Ya ben sevdiğim şeyler var hayatta. Siz de onlardan birisiniz. Evet, onlar gitmediği sürece mutluluğumun bozulması neredeyse imkansız arkadaşlar. Yavru kuzuları çok severim mesela. Ve yağmurda uzun yürüyüşleri severim millet. Komşularımın küçük çocuklarını bahçemdeki mangalda ağırlamayı seviyorum mesela. Gökkuşağını çok severim. Ya az kalsın gökkuşağını unutuyordum. Lanet olası gökkuşağını unutuyordum ya az kalsın. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu burası. Enerji ve bendeniz Sabahların Efendisi. Kıbrıs'ta çok ünlü bir DJ'yim. Ama mesela komşu tarafına gidin kimse tanımaz. Değil mi? Yani bir Orhan Pamuk olamadım mı hayatta ya gerçekten. Bir de ailem de arada bir arayıp seninle gurur duyuyoruz demezler mi ya numaradan. Sonra kesin telefonu kapatıp ne bileyim NBA'yi açıp keşke bizim oğlumuz bu olsaydı filan dedikleri yani, Türk basket oyuncuları vardır mesela. Enteresan bir hikayeyle devam edelim. Bir kadın sevgilisinin takma dişlerini yutmuş. 38 yaşındaki Romanyalı kadın karın ağrılarıyla hastaneye gitmiş. Yabancı bir cisim yuttuğunu söylemiş ama ne olduğunu söylememiş. Doktorlar röntgen çekince karnında takma dişleri görmüşler ve inanamamışlar gözlerine. Neyse tabii sonunda itiraf etmiş. Sevgilisiyle çok özel bir tutkulu bir öpüşme tarzı denerken böyle bir şeyin başına geldiğini. Hastanede 2 gün geçirdikten sonra yabancı cisim kadının vücudunu doğal yollarla terk etmiş. Adama bak ya. Biz de kendimizi aşk ilahı falan zannediyoruz ha. Ya dişleri kadının ya yani midesini ısırdı ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya içeriden? Arkadaşlar lütfen bana adamın dişleri tekrar ağzına koyduğunu söylemeyin ya. Ne olur. Ya yalnız bu arada kadını tanımıyorum ama karımı boşayıp evlenmeye hazırım ben. Eğer hani buradan mesajım gidiyorsa. Ya bakın ben çok öpüştüm ama takma dişleri uçuran bir vakum gücüyle ya böyle bugüne kadar ya uzaylı bir mutant falan olmasın bu kadın ya. Evet arkadaşlar yani bugünü unutmayalım lütfen. Yani öyle her gün insanlık tarihinin en iğrenç hikayesini duyma şansımız olmuyor. Siz de biliyorsunuz. Ya hayır karnı hiç ağrımasaydı kadının ve dişler poposuna dayandığında doktorlara gitseydi düşünsenize. Doktorlar kadının poposunu bir açıyorlar. Cak cak cak konuşuyor popo ya. Pekala. Keyifliyiz, neşeliyiz. Az önce de söyledik. Tüm enerjimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Artık sona doğru da ilerliyoruz. Ayrılmayın sakın. Daha anlatacağım çok güzel şeyler var millet.
1: Unutulmayanlar enerjide. Söz

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva. Beach Sports Club, hayatın nasıl podcast?

0: yazabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.
4: Mesele çakal olmakta değil yeğen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
5: Lefkoşa merkez patlıyor herkes, arabada son ses seni dinleyeceğim. Lefkoşa merkez patlıyor herkes, arabada son ses seni dinleyeceğim.
6: Bir şeyi de beceremiyorsunuz, çekilin kenara.
7: Sabahların efendisi, hafta içi her sabah saat 7'de.
8: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
9: Hit müzik burada.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydınlar millet. Adım Sabahların Efendisi. Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Enerji. Ve ben bu radyo ile gurur duyuyorum millet. Evet, çalıştığınız şirkette gurur duymak ne kadar önemli biliyor musunuz? Öyle öyle. Bilmiyorum, belki de 53 yaşıma geldim ve sadece bir radyo sunucusu olabildiğim için beynimin bana oynadığı küçük bir oyun da olabilir. Ya ama ne fark eder ya, söylesenize. Bu bir hayal alemi değil mi? Yani neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt edebiliyor musunuz birçok zaman? Simülasyonuz diyorlar. Simülasyonuz diyorlar. Simülasyonuz diyorlar. Simülasyon takıldı. En çok nefret ettiğim hayvan hangisi biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bakın, ben bir hayvan severim ve bunu söylediğim için kızacaksınız ama yani benim sevmediğim insanlar da var. Ona da kızın o zaman, değil mi? Hem bir şey söyleyeceğim. Bu benim şovum. Canım ne isterse de konuşabiliyorum. Yani siz de 22 sene sürünün radyo piyasasında bu dandik maaşlarla. Siz de en çok dinlenen radyoda yayın saati kazanın. Söyleyin meselenizi. Yunuslardan. Yunuslardan haz etmiyorum. Hep gülüyorlar ya. Kırk kırk kırk. Hep mutlular. Niçin pardon ya? Niçin? Yani en akıllı canlılardan biri ise... Dünyanın bu berbat halini görmüyorlar mı ya? Görmüyorlar mı? Denizde yüzen pislikleri de mi görmüyorlar ha? İlk defa balık sanıp eski bir ayakkabı yediklerinde fark etmediler mi bir şeylerin ters gittiğini? Ben bana sürekli gülümseyen insanlara da güvenmem. Hey fermuarım mı açık? Niye sırıtıp duyuyorsun her zaman? Üzerinde de sürekli şu ifade var. Yani sanki... Kız arkadaşınızla yakalanmışsınız ve şöyle bağırıyor. Bir şey yapmıyorduk ki, bir şey yapmıyorduk. Sevgilinizi bir Yunus'a kaptırmaktan daha kötü ne olabilir diye düşünüyordum da. Sanırım bayağı zor bunun üstüne çıkmak ya. Gerçi ben bir keresinde bir kız arkadaşımı bir ayıya kaptırmıştım. Evet. Ne var? Birçok kişiye olmuştur. Kadınlar kötü erkekleri seviyorlar. Yani bir ayıyı tercih etmesi normal karşılıyorum sevgilimin içgüdüsel olarak. Değil mi? Yani bir sürü ayı var çünkü. Öyle olduğu zaman da hazımsızlık çekiyoruz işte. Yani benden daha mı iyi bu adam ya? O zaman ben daha da ayı olacağım. Ayıların ayısı.
2: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Sabahların Efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların Efendisi.
3: Millet. Günaydın aşağıda. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu ve Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı Sabahların Efendisi. Güzel bir çarşamba sabahı, haftanın tam ortası, keyifliyiz, neşeliyiz ve gördüğünüz üzere her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak yolculuğunuza eşlik ediyoruz, yüzünüze tebessümler konduruyoruz. Peki sizlerden bize bir şey geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Benim bekar zamanlarımda bazen sevgilim oldu, bazen olmadı. Olmadığı zamanlarda bazen sanki varmış gibi yaptım. Ya yalan söylemekle alakası yok. Bu tamamen kendi benliğimi rahatlatmakla ilgili. Terapi gibi bir şey. Yani bazen birdenbire evde kimse yokken sanki sevgilim varmış gibi konuşmaya başlıyorum. Ben öyle demek istemedim bir tanem. Nereye gidiyorsun? Hayır ya, ben öyle bir şey söyleme. Affedersin ama çarpıtıyorsun hayatım meseleyi. Bıçağı yerine koyar mısın lütfen? Ya bırak şu bıçağı. Birazdan karım eve gelecek. Bir skandal istemiyorum ben. One man show diye bir şey duydunuz mu? Ha? Tek adamlık show. Evde yaşıyorum bazen ben onu. Evet, neyse. Ya Allah karımı başımdan eksik etmesin ya. Vallahi bıdısına çok alıştım. İnsan alıştı mı çünkü bırakamıyor. Evet, bırakamıyor.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

Bu sen. Bu da sen. Bu da sen. Aa, bu tamamen sen.

hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.

0: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi.
3: Millet, günaydınlar herkese. Dinlemeye başladığınız program, eğer yani yeni başladıysanız tabii, Radyo Enerji'nin ve radyonun Kıbrıs'taki gururu Sabahların Efendisi Show. Ama bugünkü son anonsumuza denk geldiniz. Evet, eğlencelidir. Yani dinlemek size yetmeyecek, kulaklarınızı da yemek isteyeceksiniz. O derece, evet o derece. Nasıl? Ne kadar manyak biri olduğuma inanamıyor musunuz? Ya ben neye inanamıyorum biliyor musunuz? Günün ortasında birdenbire beynim iyi geceler babişko deyip benden uzaklaşıyor ya. Ben de buna inanamıyorum. Yani siz hiç ben olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu tahmin edebiliyor musunuz ya? Ya dinlerken güzel de siz gittikten sonra ortalığı kim toplayacak hiç düşünmüyorsunuz. Değil mi? İyi geceler babişko dedim de rahmetli babamı çok seviyordum, çok özledim ya. Evet. İyice yaşlanmıştı artık. Böyle savaş anılarıyla başka anıları anlatırken birbirine karıştırmaya başlamıştı biliyor musun?
4: Evlat, sabahların efendisi. Siperdeyiz. Hiç kurşunumuz kalmamış. Karşı tarafın da kurşunu bitti. Çıplak ellerimizle dövüşmeye başladık. Sonra sabaha kadar dans ettik. İşte annenle öyle tanıştık.
3: Arkadaşlar size hiç olduğunu bilmiyorum. Hiç kulağınızda kulak çubuğu olduğunu unutup telefona cevap verdiniz mi? Ha? Nasıl? Ha? Sırf bana oluyor ha böyle şeyler. Hadi canım yapmayın Allah aşkına. Hayat güzel, yaşamak çok güzel. Sabahların Efendisi'ni dinlemek bambaşka güzel bir şey, o ayrı. Ama programın sonuna geldik, umarım keyif almışsınızdır. Her zaman söylediğimiz gibi şikayetlerinizi bana, beğenilerinizi yönetime yapmanızı rica ediyorum millet. Gerçekten beğendiyseniz de bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Valla çok güzel bir çarşamba sabahıydı. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani bir çarşamba ne kadar harika olabilirse en harika çarşamba. En harika çarşamba hangi çarşamba olurdu biliyor musunuz? O da sadece çarşamba çalışmanız gereken çarşambalar. Ben de sizi seviyorum ve özlüyorum. Ama ayrılık aşkımızı sonsuz kılacak millet. Yarın sabah görüşmek üzere.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji. Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: anlık ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
3: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin. Size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.
4: Ne güzel şey düşünülmek.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
6: Bazı mekanlar gidilecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
7: Hit müzik burada.
8: Kıbrıs seni dinliyor.
7: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Fresh enerji hiç beş. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan. Fit Sports Club, hayatınla spor kat. Güçlü ol,

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben, sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Pop müziğin başarılı ismi Melike Şahin burada şimdi. Ana ile birlikte çok özel bir şarkıyı imza attılar. Gelsen ölür müsünle şimdi ikili. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

bu saatlerinde biz her zaman olduğu gibi sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken, şimdi ise sevilen grup Grip'in burada hit şarkıları Var Bir İhtimal, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalım Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
4: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

Enerjide popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise son dönemde çıkışını sürdüren isimlerden biri Afra burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına, sizler tarafından da çok seviliyor. Ayşe Yan'la şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide. Ara.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Turmaya devam ederken şimdi ise yaptığı şarkılarla son dönemde adını sıkça andığımız bir isim Eda Baba burada. Ön plana çıkan çalışması Sonsuza Dek'le Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

olan özel seslerden biri Irmak Arıcı burada. Düzenlemesi Ozan Doğulu imzası taşıyan ve paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması. Demedim mi? Şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri en

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Sarı Sandık Ekstra şimdi daha çok kazandırıyor. Dakika, internet, fatura indirimi. Avantajların kapsamı genişledi. Kazancın büyüdü. Üstelik puanların artık 10

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyada...

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Festivalse en şahanesinden benim sevdam İskele'de. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

müziğin önemli seslerinden biri Zeynep Bastık burada uzun zamandır paylaştığı şarkılarla ses getirmeyi başardı. Şimdi ise misafirle Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
2: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Bazı mekanlar giderecek yerdir, bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan. Fit Sports Club hayatınla spor kas.
1: Güçlü ol, fit ol, her an burada ol. Hemen şimdi aramıza katıl.

Kışınır yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni. Enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Ve bu saatlerinde sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerjinin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir. Tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise pop müziğin önemli seslerinden biri Deniz Seki burada. Şarkısı Seni Bana Katsam, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri.

trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar.
2: Gişe Kıbrıs.com.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir çarşamba gününde gün ortasında Enerji Keyfi'nde yine buluştuk. Gişe Kıbrıs katkılarıyla 3 saat boyunca birlikteyiz.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
3: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
5: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miarist Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz.
0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
6: Gişekıbrıs.com.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladığı gibi tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki de sevdiğiniz Türkçe poplarla birlikte günün enerjisini, motivasyonunu birlikte bu frekansta arttırıyoruz, devam ediyoruz ve sizlerle en güzel konuları, en güzel içerikleri, bir yandan da müziğin en kalitelisini, en keyiflisini paylaşıyorum tabii ki de. Şimdi kulağa sahte gibi gelen ama tamamen gerçek istatistiklerden bahsedeceğim. 1 milyar saniye yaklaşık 32 yıl ama 1 milyon saniye sadece yaklaşık 11,5 gündür. Köpek balıkları ağaçlardan daha eski. Köpek balıkları yaklaşık 400 milyon yıldır var. Ağaçlar daha sonradan ortaya çıkmış. Dünyada insanlardan daha fazla tavuk var. Yaklaşık 8 milyar insan ve 30 milyar tavuk varmış. Dünyada sadece yaklaşık 25 zeplin kalmış. Bir zamanlar gökyüzünde yüzlercesi varmış. İnsan vücudundaki bakterilerin toplam ağırlığı 1 veya 2 kilo olabilirmiş. Gerçekten ne kadar enteresan bilgiler, ne kadar enteresan istatistikler değil mi? Sizlerle paylaşmak istedim. Enerji Keyfi keyifli konularla devam ediyor.

0: hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Enerji.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Haziran ayının bir diğer yarısına geçmişiz bile. Yaz hızlı başladı. Daha doğrusu bu yaz geç geldi. Hızlı devam ediyor. Bakalım sonumuz nasıl olacak? Bu yaz neler duyacağız, neler dinleyeceğiz, neler konuşacağız? Hepsini birlikte yaşayacağız. Burada biz sizlerleyiz. Her gün, hafta içi her gün sizlerleyim zaten. En güncel konuları konuşuyorum. Dünyadan konular, ülkemizden konular, müzik dünyasından içerikler, bilgiler hepsi sizlerle buluşuyor Enerji Keyfi'nde gün ortasında ve şimdi sevdiğiniz şarkılar sizlerle.

Hit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
3: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji.
4: Hit müzik burada.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan dinleyenler var. Dünyanın dört bir yanından, ülkemizden, Türkiye'den birçok kişi Enerji Play aplikasyonumuzdan dinliyor. Nedir bu Enerji Play diyorsanız, telefonunuza indirdikten sonra dünyanın neresine giderseniz gidin, internetiniz olduğu sürece radyonuz enerjiyi de cebinizde taşımış oluyorsunuz. Tabii ki sadece biz değil, diğer radyolarımız, hatta frekanstan ulaşamadığınız web radyolarımız var. Daha böyle kesintisiz, reklamsız, peş peşe ve müzik türlerine göre ayrılan birçok web radyomuz var. Onları da dinleyebilirsiniz. Sadece bunlar değil, müzik dünyasından en güncel haberler, bir yandan güncel podcastlerimiz, hem güleceğiniz, hem bilgileneceğiniz, hem keyif alacağınız güncel podcastlerimiz var. Bir yandan da tabii ki de DJ setler ve daha fazlası sizlerle Enerji Play aplikasyonumuzda. Benden söylemesi, müziğin en iyisi şu an radyonuz enerjide.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Enerjik bir karşılamaydı ve öyle de devam ediyoruz. Tempoyu değiştirmeden Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi 15 yıllık depresyonunu yenen bir adamın 12 maddelik kurtuluş reçetesi var. Sizlere birkaçından bahsedeceğim. Deneyim her türlü maddiyattan daha değerli. Hayatınızda yapacağınız en önemli kariyer seçimi eş seçiminizdir. Parayla ilgili 3 yetenek vardır. Onu kazanmak, elde tutmak ve büyütmek. Bunların üçü de birbirinden çok farklı yeteneklerdir. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Pozitif insanlarla vakit geçirin. İnternette az vakit geçirin. Beklentilerinizi sıfırlayın, insanlardan aldıklarınızı hediye olarak görün. Stres dolu ilişkilerden kaçın. Günlük yazın, kendinizi kötü hissettiğinizde pozitif bir şeyler karalamaya çalışın. YouTube gibi kaynaklardan depresyonla ilgili videolar izleyin. Fırsatını buldukça sabah erkenden uyanıp koşun. Sabah koştuğunuz günler kendinizi kesinlikle daha iyi hissedeceksiniz. Egzersiz yapın, yapamıyorsanız sık sık hareket edin demiş 15 yıllık depresyonu yenen bir adam, böyle bir reçete hazırlamış. Bunlar gerçekten hepimizin yapması gereken ufak tefek basit şeyler aslında hayatımızda. Uygulayabiliyorsanız ne önemli. Gerçekten depresyon çok yaygınlaştı günümüz dünyasında, günümüz zamanında. O yüzden ufak tefek alışkanlıklar gününüzü motive edecek, sizi mutlu edecek şeylerle ilgilenin. Mesela sevdiğiniz müzikler, onun da tabii ki de kaynağı radyonuz, enerji keyfindesiniz.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı.

İş ve Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sevdiğiniz Türkçe pop şarkılarla birlikte günün enerjisini birlikte artırıyoruz. Haftanın ortası, günün ortası blok 3'leydik. Gerçekten etkisi hala süren bir şarkı ve şimdi biraz tarz değiştiriyoruz. Rap'ten daha böyle alternatif rock'a kayıyoruz. Emre Fel'deyiz. Sonrasında sizleri sürpriz sanatçılar karşılıyor olacak. Detay vermiyorum, sürpriz olsun. Enerji keyfi devam ediyor.

0: gerisi kolay.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
2: Gişe Kıbrıs.com.
3: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: İşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
2: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, hep bile file sen yele merhaba.

0: bir an cuma buluşma noktası İskele.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
1: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi çımızıyla devam ediyor. Önümüzdeki hafta harika bir konser sizleri bekliyor. Hem de çok özel bir ödül töreninin after'ında İrem Derici sahne alacak ve sizler de katılabileceksiniz bu özel geceye. Detaylar, biletler Gişe Kıbrıs'ta ama İrem Derici en yeni şarkısıyla şimdi radyonuz enerjide.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, bir lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lords Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com.
3: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Enerji Keyfi keyifli şarkılarla birlikte tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzde çok güzel bir liste var. Müziklerden bahsediyorum. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Birlikte dinleyeceğiz bu güzel çarşamba gününde. Ve Enerji Keyfi'ndesiniz. Bu arada bizleri Enerji Play aplikasyonumuzdan dinliyorsanız da çok şanslısınız. Çünkü sadece biz yokuz Enerji Play aplikasyonumuzda. Diğer radyolarımız, sadece frekanslarda bulamayacağınız sadece web radyolarımız var. Müzik türlerine göre ayrılmış, reklamsız, kesintisiz müzik türlerine göre ayrılan web radyolarımızdan podcastlerimiz, DJ setlerimiz, müzik haberlerimiz ve daha fazlası hepsi Enerji Play aplikasyonlarımızda. Sizleri indirmeye davet ediyorum. İnternetiniz olduğu sürece nereye giderseniz gidin, radyonuz Enerji ile birlikte birçok içeriği de yanınızda, telefonunuzda taşımış oluyorsunuz ki şu an zaten bizleri aplikasyonumuz üzerinden birçok dinleyen kişi var. Teşekkür ediyoruz onlara da ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: ile enerji keyfi.
1: İşte Kıbrıs katkıları ile enerji keyfindesiniz. Şimdi vücudunuzu kontrol etmenin en garip yollarından bahsedeceğim. Enerjiniz düşükse yüzünüze soğuk su çarpın. Bu refleks sinir sistemini uyararak kısa sürekli uyanıklık sağlarmış. Burnunuz tıkalıysa damağınıza birkaç saniye buz değdirin. Soğuk hissi hava yollarının daha açık algılanmasına yardımcı olur. Stresliyseniz 20-30 saniye boyunca yavaşça mırıldanın. Titreşimler vagus sinirini uyararak rahatlamaya yardımcı olur. Heyecanlı mısınız? Baş parmağınızı avucunuzun içine alıp yumruğunuzu sıkın. Bu hareket bazı kişilerde stres ve heyecan hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Hiç durmadan hıçkırıyor musunuz? Bir çay kaşığı şekeri yavaşça ağzınızda eritin. Bazı araştırmalar bunun refleks döngüsü kesebileceğini gösteriyor. Bunlar vücudumuzun en garip yönetilebilir alanlarıydı. Sizlerle paylaşmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Ve şimdi kulağınızı dört açın en sevdiğiniz Türkçe poplar bu frekansta.

0: Haksız ettiysek pardon.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
2: Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Şişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks, detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarın.
4: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533 881 1999.
5: Bike, always be with you.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünya

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinin bugünlük sonuna geldik. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 13-16 arası bu frekansla buluşuyor olacağız. Keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle enerji keyfinde tekrardan buluşacak. Ama şimdi Türkçe pop'un en iyileriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
2: Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek.

Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor. Dünyanın

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Hit müzik burada. 93.1 enerji.

0: hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım yalnız.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Trafikte kaza geliyorum demez. Nord Prime Plus kaskoyla aracınız ve bütçeniz güvende. Deprem, doğal afet, yangın ve hırsızlık teminatlarının yanı sıra kemirgenlerin vermiş olduğu zararlar, anahtar kaybı ve Güney Kıbrıs teminatı da Prime Plus kaskoda. Üstelik trafik sigortası limitlerini aşan hasarlarda ihtiyari mali mesuliyet teminatıyla ek güvence. Nord Prime Sigorta. Bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Bazı mekanlar giderecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Resto Bar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.
5: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: seni bekliyor. Kuzey Kıbrıs Türkcell Sarı Sandık Ekstra. Daha fazla avantaj, daha fazla kazanç, daha fazla sürpriz. Çünkü Kıbrıs'a değer.
1: Türkcell'le bağlan hayata. Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset park.

0: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli Sevdalı Hayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.
1: Dünyanın ucunda bir gül açılmış, efile file sen yele merhaba.

Haziran Cuma buluşma noktası İskele. Hit müzik burada. 90.8.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm. Doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz.

0: hanımlar, dolabınızda yeniliğe yer açın. Hakkı'da sezonun en yeni modelleri, en sevilen parçaları ve her zevke uygun kombinler kaçırılmayacak fırsatlarla sizi bekliyor. Hakkı, Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa'da. Hakkı, senin tarzın, senin modan.
1: Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasaposla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasaposla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasaposa geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

Bazı mekanlar gidilecek yerdir. Bazıları ise yaşanacak bir deneyim. Lapta sahilinde yepyeni bir yaşam noktası. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Akdeniz'den ilham alan menüler, usta ellerden çıkan imza kokteyller, denize sıfır Beach Club deneyimi, hafta sonu brunchları ve gün batımına eşlik eden seçkin sunset partileri. Şıklığın, lezzetin ve denizin buluştuğu yer. Riva Beach Club Cafe ve Restobar. Where the coast comes alive. Meet me at Riva.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cyprus Express.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haziran Cuma buluşma noktası İskele.
1: Enerji 93.1 sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğruyu yanlışı gördüm.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi. Yeni, yepyeni.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

Net Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Corinium'da yaz bir başka. Plaj ve havuza giriş, 1 saat tenis kortları kullanımı, snack lunch menü, 1 lokal içecek dahil tüm gün kullanım kişi başı 1900 lira. Her gün 10 ile 18 saatleri arasında güneşin, denizin ve Corinium ayrıcalığının tadını çıkarın. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Sıla 26 Haziran Cuma Lord's Palace Otel'de.
1: Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm ha.
0: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Festivaller Festivali, Geleneksel İskele Festivali bu yıl 54. yaşını kutluyor. 5 Temmuz'a kadar sürecek festivalin açılışında 26 Haziran Cuma akşamı Türk müziğinin usta ismi Zülfü Livaneli, Sevdalı Mayat konseriyle İskele'de sahne alıyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
2: Hiç

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Açtım o eti 70 tane yan locada kalmadı hiç fiyaka. Herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ön bizim ekimde.

0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi. Vardığım yerde kalbim durdu, durmaz dar vakit. Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.